20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak

20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat

20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.

0: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held a series of high-level talks in the United Arab Emirates focused on

0: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held a series of high-level talks in the United Arab Emirates focused on strengthening bilateral relations and addressing regional challenges. Fidan traveled to Abu Dhabi following his diplomatic engagements on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York. During the visit, Fidan was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan as part of the two countries' continuing high-level dialogue. The Turkish Foreign Minister also held meetings with other senior Emirati

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Turkey used the UN General Assembly to advocate for a fairer global order and amplify the voice of Palestinians, vowing to maintain Ankara's stance against Israel's actions in Gaza and the wider region.
1: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada
0: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan has held a series of high-level talks in the United Arab Emirates as Ankara and Abu Dhabi seek to deepen bilateral cooperation and strengthen coordination on regional challenges.
2: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held a series of high-level talks in the United Arab Emirates focused on strengthening bilateral relations and addressing regional challenges. Fidan traveled to Abu Dhabi following his diplomatic engagements on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York. During the visit, Fidan was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan as part of the two countries' continuing high-level dialogue. The Turkish Foreign Minister also held meetings with

0: According to Israeli media, Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv carrying 174 passengers transmitted a distress signal indicating a possible hijacking, prompting Israel to scramble fighter jets. The aircraft was reportedly descending manually and making a U-turn when the alert was issued before being diverted from its original route toward Israel. Israeli fighter jets were scrambled in response to suspected security incidents and moved to escort the aircraft. The flight, which was carrying more than 150 Israeli passengers, including 27 children, was subsequently diverted toward Saudi Arabia. The aircraft descended to a lower altitude as it headed towards Saudi territory, while the circumstances surrounding the distress signal remained unclear. An Israeli source said the plane was expected to land in Saudi Arabia, where authorities would be able to establish more clearly what happened on board. There was no immediate confirmation of an actual hijacking, and it remained unclear whether the distress signal was triggered by a genuine security threat or another incident. Authorities had also not immediately provided details about the condition of the passengers and crew or the circumstances that led to the diversion. The incident triggered an immediate security response in Israel as officials awaited further information following the aircraft's diversion towards Saudi Arabia. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Turkey used the UN General Assembly to advocate for a fairer global order and amplify the voice of Palestinians who have to maintain Ankara's stance against Israel's actions in Gaza and the wider region.
1: 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla

0: Violence and regional tensions are once again dominating the Middle East, with Gaza and Yemen at the center of growing instability. In Gaza, Israeli strikes have killed Palestinians in Gaza City, while the killing of a Hamas commander adds to the continuing military pressure. In Yemen, Saudi Arabia and the UAE are renewing coordination as Houthi attacks and the wider conflict put new pressure on the region. Riyadh appears to be seeking a more unified approach, while questions over the humanitarian cost of the war remain. All these conflicts are unfolding alongside wider regional tensions involving Iran, rising energy prices, and renewed concern over regional security. Let's begin.
1: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.